0: gyön da gyum zeyü zey, çangmı nye süsülüp, rangı gyön riz, kün şeymiyo.
1: Başı.
0: Mey zhong, nye rang şeyo. Rang, jima, süsü gen dü yübe zowa şike, rangı, rangı süsü pa, pa gabı çeyse, mis tü yungo.
1: 初搞不清你江北面不起面子给对面你偏就搞不远的我那个面子给不起大声走马撒啊他得对你这些有马事我老爸被枪子给不就马事被你好过给了三十多个我让你枪子给不就落地给清白撒餐一面
0: 面上了不接给我吧是我让西擦擦死美珠不过是穷么穷藏么烈士苏打见面的烈士我李大生的让胡美中了不美的烈了贵不是 希望我爹爹不过用过的生病美中这次是你别的心脑娘爹皮当我中年送走让你吃一道我李大圣求我要不记得这个事啊<音><音>